sıra. İşten tutuyor, işten tutuyor. Bir sonra komple kombinasyonu. Kim de o Venus'u yok.